0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.

Reklam. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru: hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Güne keyifle başlamak istiyorsan Albank sponsorluğunda Adile ile gün başlıyor. Her sabah seni bekliyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında.
1: Evde,
2: ofiste,
1: arabada.
2: CapitalTürk.net.
3: CapitalTürk.net.
2: Her an yanında.

0: Kızıltürk 107.1. Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Sabahlar en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Ben Emre Aydın.
1: Capital Türk.
0: Ben Kenan Doğulu.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.
1: Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
0: Reklam.

0: sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Tatlı severi bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan arabanın.

0: Dinlemek istediğin ne varsa Capital Türk'te. Capital Türk.
1: 107.1. Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
0: Reklam.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisense kubris.com.

0: Capital Türk
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi, tek adresi. Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Tarihte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar gazapostla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar gazapostla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar gazaposta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444 0102'yi arayın. New Broadband Technology.

0: Sabahlar en yeni frekansta. Capital Türk 107.1. Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Çangar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.

Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşün.

0: sabahlar en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makineleri.

0: keyifli başlamak istiyorsan Albank sponsorluğunda Adile ile gün başlıyor. Her sabah seni bekliyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında.
1: Reklam.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçki marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.

0: her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük, panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
2: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın

0: Frekansta. Merhaba, ben Ajda Pekkan.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Biz Athena.
3: Merhabalar, ben Bengü.
4: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1. Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

tatlı? Coffee in Teras. Gir ne üst yol, Neopark AVM'de. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: sunuyor. En iyiler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology. 107.1.
3: Merhabalar, ben Tarkan.
4: Sevgilerle.
5: Merhaba, ben Yalın.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1.
5: 107.1.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda.
1: Radyonuzda.
0: Capital Türk 107.1.
2: Ön bizim için böyle tamam.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.
0: Reklam.
3: Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digiturk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444-0555. NetHouse. Always faster, always connected.

92.1 Reklam. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Capital Türk
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi.

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.

Reklam. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Metal Türk 107.1
1: Reklam.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: deyince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk
2: 107.1
1: 107.1

0: radyo delisin.
1: En iyiler en yeni frekansta.
2: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
3: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
4: Biz Athena.
5: Merhabalar, ben Bengü.
6: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol.

0: 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.
1: 107.1.
2: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
3: Merhaba, ben Yalın.

Tropical Türk. Ben Kenan Doğulu.

görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Radyonuzda. Capital Türk 107.1.
1: Reklam.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
3: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
4: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Miyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Miyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Miyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Miyarist Bank, ne güzel şey düşün.

0: Gençler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.

0: Capital Türk 107.1 Reklam.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Sizin hitleriniz.
2: Bizim playlistimiz.
1: Capital Türk
3: 107.1.
2: 107.1.

0: sabahlar en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
2: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: 107.1. Merhabalar, ben Tarık.

0: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
1: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın. Yana yana ah külle
2: oldum, bile bile üstüm vuruldum. Capital Türk.
1: Ben Kenan Doğulu.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1. Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1. 107.1.

0: dinlemek istediğin ne varsa Capital Türk'te. Capital Türk.
1: 107.1
0: Reklam.

Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digitürk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444 0555. NetHouse. Always faster, always connected.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Çangar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.

Stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. CapitalTürk.net. Tıkla. Dinle. CapitalTürk 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın. Yana yana ah külle
4: oldum, bile bile üstüm vuruldum. Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.

0: Reklam.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk

benimle çok çok uzaklara hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun.

0: Reklam.
1: Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digitürk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444-0555. NetHouse. Always faster, always connected.
2: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem.

0: Peki hediyeler?
1: Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like Boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like
2: CapitalTürk.net. Tıkla. Dinle. Capital Türk 107.1.

0: Reklam.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

yerlerde bir ay bedava. Detaylı bilgi 0392 444 0433. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Reklam.
1: Bu devirde taahhüt mü kaldı? Kıbrıs Online'da taahhütsüz taksit fırsatıyla kredi kartına limit blokesiz, vade farksız olarak...

aboneliklerde bir ay bedava. Detaylı bilgi 0392 444 0433. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Capital Türk Akustik. Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Canın çekti. Çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Bizim hitleriniz. Bizim playlistimiz. Capital Türk
0: 107.1.
3: 107.1.

Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digiturk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444-0555. NetHouse. Always faster, always connected.

0: Metal Türk.
1: Ben Kenan Doğulu. Pop müzik dolu güzel günler dilerim.

0: Reklam.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1
1: 107.1

0: Capital Türk, Capital Türk Nostalji.
1: Seyit'te söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesine asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam vardı şimdi. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Bizim playlistimiz.
1: Capital Türk 107.1.
2: Eğer istiyorsan

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.

edemiyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Benim denizim, karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Delisin, delisin,
1: delisin. Evde, ofiste, arabada. Capitalturk.net. Capitalturk.net.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerde.